düzin uracılı ucurin dastanımı. Tuz ya çubella gazda bu esnafı.